0: радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Hangama ustalari.
3: Hey! Ben geldim. Yaxşı mısın? Tuzum mısın? Kichkina yaxşı mı? Ben yaxşı mı? Tetiyim ben rahmet. Hava turamı. La bey, bolalar yaxşı hamas. Beşlesi çayını içim işe getirdiler. Beşlesi okuşa getirdiler. Üçte kichkinayını bahçe kabartıp koydum. La bey, törtteydi. Sana gelip ya bahçe mesaf kurup götürdü. Etmeye kara. Bunu atın nime koy baktı sen. La bey, toktasın. Karımcağı koyuyla kengisin toktasın koyuyoruz. Ne canıyız ağır? Ne ayrı mı? Ben de çiğde hap gördüm ağzım. Yuvadan ki kız var hemen.
4: Altın çıpanadı şotta mı?
5: Sağ ol eki. Niger oğan çakır var ile?
3: Eştirim yaptı.
5: Oy yerimen oğlum az yerimen ben. He rahmet sen. Ne mi pahal ettirim içen?
3: Ne dediysen?
5: Vallahi kuşar bol indi vattiler. Sağ ol eki otu.
3: Yakşı bolla hemen.
5: Vallahi kuşar bol indi. Kuşlar da vattiler. Bu otu. Ne var elini kurgan kimsi de?
3: Yok. He? Ne var amaz?
5: Uşşşki mi?
3: Kencetay.
5: Vay! O da ne çiğ girdiyiz?
3: 76 ya.
5: Vay! Oğlan ne çiğ çıktılar?
3: Benimce şu ilan yiliydi 69'a girdiyom.
5: Hey yeşengi! Siz yazmış oldun. Oğlan 69. Gel de çıkar o bardi.
3: Var mı?
5: Hey yeşengi! O da bu halde ne işte?
3: Bu halde kop oğlum.
5: Ne işte?
3: Ben sana gene bas ben.
5: Aynı gene sana biz.
3: Sen nasıl berekası çıkıyor dedi oğlum.
5: Ha, kızık diyeceğiz. Kendiniz karakvalı göz
3: gelmiş oldu. Ben gelmişken çıkıp gittim.
5: Harmey, oysa harmey. Selamet misin? Kiçili kalay, çok kalay gitti mi çok kalay? Ha, yürü gidelim. Ana arkanın üstüne şey var iyi mi? Ben medücüden tordu alayım. Ya bu Ali semiz kodunu gani, bakar ki kubra. Kaç on çıkadı lopunla. Ne mi hap geldiniz? Ha, kar gel gide. Oyum atele veri vardı la sizge. Çakalaya sibeş üstü hap geldim magazinde. Keregemez. Ne giyin? Uzun da var. Vay istiledim su dedi mi? Ha uzun da mı? Ben bizim magazin.
3: Oğlum çüme
5: gireyim. O da yendi. Birincimiz diye yendi. Bilmiyim şu. Ha ne mi hap girişim bilmiyim.
0: Hangi ama? Ustaları.

ich. Bir bemor doktor oldi kepti. Doktor, kallamni mana joyini ezsam og'riyapti. Sa doktoram, siz ezmang, og'rimaydi.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki dükkanlar.
3: Asıl Zode, keçe yigitim bilan uchrashdim mi?
2: Ha, uchrashdim. Azgina kechikib keldi. Kelib orqadan ko'zim bekitib, agar kimligimni topolmasang, bitta olib qo'yasan deb. Shuning uchun uchta ismimni aytgan dedi.
3: Xo'sh, sen nima deding?
2: Birinchisiga Ludovik 14-chi dedim. Ikkinchisiga Del Piero dedim.
3: Keyinchi? Keyin nima dedi?
2: Keyin baribir topolmading. Oxirgi ismimni aytgan dedi. Men bo'lsam Napoleon 3-chi degandim, baribir topolmading dedi.
3: Nima? Keyin uni optimmi?
2: Ha, nima qildi?
3: Esing joydami? Ko'rganlar nima deb o'ylaydi?
2: Hech kim ko'rgani yo'q, Nazo.
3: Sen qattan bilasan. Balki bittasi pinxona kuzatib turgandir.
2: Nazokat, agar bilsa, men ko'rgan tushi boshqasi ko'rishi mumkin emas, o'rtoq.
1: 2 dugon.

0: bir yil 4 fasldan iborat. Bahor ham boshqa fasllar kabi yilda bir marotaba keladi.
1: Ey meni sevganimni sevib qolganlar. Ey meni rashk olovida yoqqanlar. Baxtimga tegmang. Tinchki

0: Bir odam ko'prik ustida turib, daryoni suratga olayotganida, uning oldiga bir ayol yugurib kelib debdi. Anavi yerda bir odam cho'kayapti.
1: Afsus xonim, plyonkam tugab qoldi.

0: take you, baby.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Мартяс радио СД.
3: Жангома усталары.
4: Хурматли дошлар, хазыр біз, бүгін біз студиямызге мәшхур, Өзбекстанымызы фахры болмыш, маймун шунас алым, Қарғай Орманыч Орманы бі тәкіліп қиямыз. Қарғай Орманыч бір өзлер емес. Өзлерінің өргетілген маймунлар білен кегелер, кәпшіндекі Қарғай Орманыч маймунлары кәпіреді өт олы. Ишан мейсілі, хазы күвақ болесілі, тақат иқтият болесілі, ха қалай маймун де. Ишлеп-ишлеп үрмесін, өзілені иқтият қылып дүрселі болды. Шындай қылып күлдірас қарсайлы білен, біз сахнамызге мәшғур маймун шурас алым, Қарғай Орманыч Орманыпны севикли маймунлар білен тәкіліп қоямыз. Махамет Қарғай Орманыч, махамет, меймалал келе өрейлер, махамет Қарғай Орманыч. Яш келеп сілем, қаны, меймалал, махамет, отырың Қарғай Орманыч. Келін, қаны. Yine bir iki ağız sözlerine sağol verip olsam mayli mi?
5: Mayli.
4: Adlar ne miydi?
5: Jimmy.
4: Ha, Joravay. Bana siz televizyonu korup durasınız mı? Televizyon.
5: Televizyonu ozu koyup, ozu korup, ozu uçurur.
4: He he, kayıl. Kaç programlarını korasınız? Şu hakkında iki ağız yapar alıyorsunuz mı kanı?
5: Yapar.
6: Benim sağlık kanun. He.
4: Ne mi geldi o?
6: Ne mi geldi? Ablalık hayvanla aile ortaya koştular.
4: Ne mi geldi o?
5: Günü keçe, oyge kesem kuzuda yaş.
4: Koş.
5: İnsan ve kanun tamaşasını kurt.
4: Hoş.
5: Ana şunda bir yigit pıçağı vurdu. Pıçağı vurgan yigitti korsattırgan ekan. Şunu koru, ne mi dedin?
4: Hoş.
5: O zaman şunaka hayvan geylenedim deydi. Karayın deydim, ben dedim, sende yüreği barakandım.
4: Barakam.
5: O zaman gerçekten karayın bunu.
4: Karayın. Yine bir soru. Biz sizi korsatuğumuzu korsatırız mı? Hayvanat ağlamı korsatuğunu, ha?
5: Korsatuğunu.
6: Yok muydu sizlerin korsatuğu?
4: Nege yok muydu?
6: Hayvanları korsatışı koruyacak, dokuz sen korsatırken mahmadan çıkıp alıp çayla uğradı.
5: Hapı olmuşsun.
4: Yamıncalı gibi, ha sen? Mahmadan adı ben yine, harganı korsatuğu. Nöbetteki soru izgi vere kalıyor. Bu kişinin cevapları bana konuktamıyor. Karagavar Maruç, hani korsatuğu da nereye boşlanışıda aldılar, ettiğiniz ki bozar uçarır ozı kıladı. Bozar da apçıyamam dediniz. Koçada ab yürüyüşe korkmuyuz mu bu? Harkalayın, bakmalıyın o.
5: Ya, ulan hadi ben.
4: Hoş.
5: Koçada bundan korkunçlar yürüdük o.
4: Doğru. Bu bozar uçar meselesine mi diyorsunuz?
5: Bozar uçar meselesine 2 son pul veremek oluyor.
4: 2 son.
5: 2 de seval.
4: Hoş.
5: 50 sümle harcadık. Gelen bırakın.
4: Yok.
5: İş almışsın. Bozar kışında açışsa.
4: Hoş.
5: Fatih uçuyla. Ana hayvanat bağı var. Oturamaz mı? Ayağımdan kim kaldı? Bravo 1 kilo alma. Bravo 1 kilo nok. Bravo anor. Bravo. Abilsin bro yana binlerse bir saat yok ama 50 sümle harcadık kurtarıp geledik bana gel hapkır.
4: Ha karar var mı aracı? Ama bana şu kupaytırış hakkı da oynama yapsın yani oynantırış meselelerde.
5: Oynadık.
4: Hoş.
5: Ne ki uzunluğunda bunu tengi çıkma yaptı.
4: Ne gel?
5: Tengi yoktu.
4: Ha doğru.
5: Hala ki Afrika'ya dostum Johnson'a hadi yazdı.
4: Hoş.
5: Maya kadar Johnson dedi. Bir de perin Johnson dedi. Şu yap çarçaklaşı yürüsün dedi.
4: Kursan başını karayın. Sizi ayı tamamen yürgen eken de.
5: Hat geldi.
4: Hoş.
5: Cevap geldi. Dostum dipte. Bu ay ağır olma. Keyingi ayını ahırı geçişlesi gel. Aeroport geçişsen ahırı reisli yönetemez dipte.
4: Kısa bu.
5: Hadi hangi? Oraya kurup getir. Aldın kesin ne yapırsan böyle sen. Kormazsan.
4: Kesin olsun ki o cürü öyle ben.
6: Ne bak senin hatırın maymun mu?
4: Ama hani ki yani benim harikalı jurnalist bulup şunca yıldan beri hiç maymundan intervju olma geldim. Karakara ne diyemiz? Ortak maymun diyemiz mi endi?
5: Yok. Siz dostum değil.
4: Ya koyayım ne ki dostum bana geldi o bakalım.
5: Aynı değil mi?
4: Ya koyayım ya. Hürmetli maymun da koyalım.
5: Hürmetli
4: için. Hürmetli maymun. Bana siz biz adamlarla oramızda yaşayıpsınız. Bana aldığında bütün bir yangı yıl durup da şu yangı yılda biz insanlara kandayı tereleriz var. Kandayı niyetleriz var. Kana. İki ağız yapalım. Babasınla çıkalım.
5: Gel.
7: Odamlar, sizler hayotingizda nima bo'lishdan qat'iy nazar, turmushingizda nima bo'lishdan qat'iy nazar, odamgarchiligingizni yo'qotmanglar. Odamligingizcha qolinglar. Aks holda qolinglarga maymunlar yig'laydi. Odamlar.
8: Hangoma ustalari.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Wey wey wey wey wey. Wado. Wey nqlem. Wey yam. Wey nqlem. Wey wey wey wey wey. Wey wey wey wey wey. Wey
3: Anderson. Nima oldi?
2: Hote.
3: Ha?
2: Rozi bugun.
3: Voy bo'lmasam. Ne unaqa deysiz?
2: Ketib qolib turibman.
3: Voy bola chaqasi chaqadi ketasiz, meni qo'rqitmang. Adajonisi nima oldi?
2: Voy mazam yo'q, mazam yo'q hali. Bir tez yordamga telefon qilmasam bo'lmaydi. Voy voy.
3: To'xtang,
2: to'xtang, qiynalib ketasiz. Men o'zim, men o'zim bilaman qattaligini uni.
3: To'xtang.
2: Hozir, hozir. Alo, alo. Alo.
3: Ey,
2: tez yordam mı bu? Tez akillerin.
3: Katiz ağrıvattın.
2: Oy, ketip kalayım durun ben. Tez
3: akillerin.
2: Oy, alo, alo. Ana, üzüldü ya.
3: Uy, uy, uy. Kulak kalayım ben.
2: Sen bana doktora mı bilmiyorsun numarını? Uy, uy, uy.
3: Adajonisi, voy o'li odam qo'rqib ketyapti ya.
2: Ana.
3: Voy, ana keldi. Ana keldi.
2: Voy, voy, voy, voy, voy.
3: Mana doktor, keling doktor.
2: Voy, voy, voy, voy.
4: Qani.
3: Mana doktor, keling.
2: Voy, voy, voy.
4: Biz tez yordamdan biz.
3: Voy, buncha tez keldingiz, doktor.
4: Voy, voy. Biz haliga anaqa deyishadi.
3: Nima, voy? Qo'ng'iroq qilib tuzuk qo'ng'iroq qilib ulgurmadik, adresimizni ham aytib ulgurmadik, bir marta kelib qoldingiz.
4: Bizni anaqa deyishadi, ya'ni masalan, ha, super tez yordam deyishadi. Super tez yordam. Vertolyotda keldik, vertolyotda.
3: Voy, doktor, menga qarang, mabodo anu Ortiqali ekani tanishimi, qarindoshi emasmisiz?
4: Ortiqali, portiqaliga balo bormi hozir? Bemorni qarang. Qani, tomiri bering.
3: O'xshatib turibsiz, sal. Voy, o'zingiz chiqing deb
4: turibsiz. Bay.
3: O'zingiz tashavermang deb turibsiz. O'zingiz chiqing.
4: Tomirus tortishus.
3: Tomirus tortishus?
4: Ha?
3: Bu qanaqa kasal, doktorjon?
4: Eris tomirus tortishus kasaliga duchor bo'l.
3: Voy, bo'lmasam.
4: Ya'ni masalan, o'zimizni joylari tilda aytganda tomir tortishishi.
0: Hangoma ustalari.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi mana masalan artist bo'lish qiyin, turli rayon, turli oblast, turli shaharlardan abituriyentlar keladi, artist bo'lishni orzu qilib. Mana masalan parasqilar abituriyent keldi endi. Endi albatta yosh 17-18 yoshga to'lgan yigitlar bilan qizlar oynaga qaraydi, qiz bola bo'lsa, deydi, "Voy, o'lib qolaman." Вот эта фигура. У фигура мы со радиатор гоши даже. Yosh yigitlar bo'lsa o'zicha sportsmen, Kasus Kley, Muhammad Ali, o'zicha Bruce Lee. O'zi strapli go'xshiydi, stroy material. Arab parka ko'prik qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Endi masalan turli rayon, turli oblast, turli shaharlardan abituriyent keladi. Parashqinlar mana abituriyent keldi, butun umr traktor haydagan. Qizlar gapotgan bo'lsa, qizlar voy artist degan bo'lsa, nima artist ekanman deb kelyaptilar. Assalomu alaykum. Keling, qatan keldingiz. Tatadan. Qatan? Tatadan. Qatan? Tatadan. Alaqa tırtık tırtık mı? Tırtık. Haa tırtık. Kim bu baktı? Af. Ne? Af. Kim karısı? Ya artist. Haa artist. Kana karısı bu baktı? Harika. İşbirin kilerini oynadı o hal. Şitirilis yegan vayz. Ya şitirilis doğru yegan vayz yemez. Yok o vayz. Hop mesela siz işbirin kilerini oynayız. Kana koyunuyuz. Mesela ama. İşbirin koydu öyle pada. Хоча падайда. Кысталала кулешатты да, ишколлар. Маразвечкта? Травмага чыкмадым да? Травмаде кетеп канда? Орканда ишпелли ом карап койман. Дон-дон-дон-дон. Дон-дон-дон-дон. Дон-дон. Сизгем жооп. Угу, чыкып кетет. Мен оркасам битте кыскырып келет бу анжанда.
3: Тамбеким?
2: А?
3: Тамбеким?
2: Домлеман?
3: Йо, чамбеким?
2: Домле ким досым, домлеман?
3: Йо, чамбеким?
2: Haa, aleyküm assalam. Gelin, katan gel.
3: Annan.
2: Katan?
3: Annan.
2: Katur.
3: Annan.
2: Kaysin oğlu.
3: Ya, Angel.
2: Şu anın oğlu olsun, ya, Andijan. Haa, Andijan. Hop, ne mi etmeler?
3: Hintakiya.
2: Kançasıyla?
3: Ya, Hintakiya.
2: Haa, Hintakiya. Hop, hop, aytin.
3: Bobby kinafinda Hintakiya.
2: Ne mi der?
3: Bobby'da.
2: Haa, Bobby'da, aytin.
3: Mocuk uçuk uçuna hay.
2: Ne mi? Мочи-кочи-кочи-на-хэй, нега сокласыз?
3: Сок-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн-мэн
2: Orkasından bir yana bir tezkir bile dedi. O kıpkızıl artist. Anasının karıdan artist bulup çıkıyor. Torturam da şey likilep duruyor. Kıptırsı damlayan kuzenler. Nemce likiliysiz. Kurt tavşırası. Patmagen hala deski bakışıysiz. Likilecini kare. Sabah estrad naşuleçi bu maşım. Estrad naşuleçi veresim. Estrad naşule. Aydın. Kızıl sarı kök. Kızıl sarı kök. Cinnoga mısınız? Sivete müzik kovma. Çıkar varsa özel öyleler ondan kanak sanatkar çıkışı mümkün. Sanatkar çıkışı kıyın. Çünkü ben sanatkarlarga hemişe ülken muvaffakiyet dileyim ben. Sanatkarlar hemişe sizlerine hamrak ingiz. Yaşı niyette yan ingizde sefer dağışı ingiz buluşunu dilap olayım. Rahmet. Hangama ustaları.

demediği. Yürek yüreğim geçer, müzletip gittin. Süyek süyegim geçer, nüretip gittin. Yürek yüreğim geçer, müzletip gittin. Süyek süyegim geçer, nüretip gittin. Beni şu halette tüketip gittin. Kaytma, kaytma, kaytma. Canı azarların yetmez mi diye, umrum uvarzayı gitmez mi diye, yetmez mi diye, yetmez mi diye, bir gün azarların yetmez mi diye.

0: ona zaminimizda oshiq dillar mavsumi bahor.
1: Ona zaminimizda oshiq dillar mavsumi.

0: Geç.
1: Harbiy xizmatda. Kamalov, safda hammadan oxiri turdingiz. Sizga navbatsiz 2 naryad. O'rtoq starshina, mantiq qani? Axir kimdir baribir oxirda bo'lib turishi kerak-ku? Mantiq shundaki, kimdir oshxonada kartoshka tozalash kerak.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: В столице час.
1: Markaz radiosi.
2: Salom va xayr. Bu hayot degani